sever ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Yıkıla yıkıla.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis

seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911. Koma gene.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yürütülen Ahbap soruşturmasına ilişkin Türk yargısı algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek, yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır dedi. Yükseköğretim Kurulu Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzatma kararı aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün hali hazırda bakanlığımıza bağlı 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine tamamen ücretsiz hizmet sunuyoruz dedi. Nevşehir merkezi 8 ilde eş zamanlı düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden

0: kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim sesimin, sevgimin, gönlümün ulaştığı her yere, her mekana günaydınlar efendim. Herkeslere kucak dolusu selamlar. Öncelikle hayırlı cumalar. 17 Temmuz günlerden cuma, 9:23 geçiyor saatler. En güzel şarkılarla Tutku FM'de yayına başladık arkadaşlar. Oyun havalarıyla 11'e kadar coşacağız, kuduracağız, kurban olayım. Selamun aleyküm. Herkeslere kucak dolusu selamlar. 7'den 70'e, Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, yavru vatan Kıbrıs'a. Kurban olduklarım, işiniz gücünüz rast gitsin. Çalışanlarımıza Allah kolaylıklar versin. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, seyir halinde bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize, Tutku FM dinleyicilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Hayırlı cumalar, kurban olayım. Ne yaptınız, ne örüyorsunuz? Bugün yarın yayındayız. Tabii. Efendim günaydın mesajlarınızı bekliyoruz. 0542 744 6555. Ne öreceksin kardeşim? Cep telefonun WhatsApp bölümüne geleceksin. 542 744 6555. Radyoma mesajını göndereceğim, anında yayınlanacak, kurban olayım. Hadi bakalım. Cuma mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın mesajlarınızı bekliyoruz. Canınız yerim. 11'e kadar buralardayız. Sesimin ulaştığı her mekana kucak dolusu günaydınlar. Haydi.

kalmış, ola kalmış, ola kalmış. Vay kurban olayım ya, vay canınızı yerim ya. Efendim devam ediyoruz en güzel şarkılarla. 0542-744-6555 radyomuzun WhatsApp hattı. Günaydın mesajlarınızı, hayırlı cumalar mesajlarınızı bekliyoruz değerli dostlar. Kaptan Aykut yayında olmaya devam ediyor. Bana Instagram'dan Kaptan Aykut yayında olarak da birleşik bir şekilde yazıp bana ulaşabilirsiniz değerli dostlar. En güzel şarkılarla Tutku FM'de oynamaya devam o zaman. Kurban olayım, işiniz gücünüz rast gitsin.

Vay benim Mustafa'm. Ay benim Mustafa'm. Aslan Mustafa'm ya. Çalalım mı ya? Valla. Dur Aslan Mustafa'm yapalım ya. Niye? Mustafa'ma göndereyim değil mi ya? Olmaz böyle yani. Bakayım. Aslan Mustafa'm aman. Gönder gelsin o zaman. Baba günaydın diyor. Birinci hattan 84 mıstık. Öncelikle ailem olmak üzere bütün birinci hat çalışanlarına kolay gelsin. Ben gider yazlığa diyor. Ne oldu, bitti mi işte? Daha yeni başlamadın mı sen işe ya? Bugün izinli misin yoksa kanka? Sana gelsin bu şarkı o zaman. Bütün mıstıklara gelsin, mıstıklara gelsin.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Reklam bitti. Şimdi sesi biraz daha açma zamanı.
6: Kaptan Aykut.

Samsun'umun dört bir yanına kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Kaptan Aykut yayında olmaya devam ederken en güzel şarkılarla Mücahit Kolankaya'yı da gönderdik. Gatar gatar dedi. Vallahi çok sevdiğim bir şarkıydı. Bu şarkıyı da güzel bir restore etmişler. Normalde bu kadar net çalmıyordu bu şarkı. Güzel bir şekilde yapmışlar şarkıyı. Bizler de sizleri dinletme fırsatı bulduk. Efendim radyolarını yeni açan bizlere yeni yeni katılan dinleyicilerimize hoş geldiniz. Saatler 9'u çeyrek geçiden beri buralardayız. Huzurlarınızdayız. Devam ediyoruz efendim. Kaptan Aykut yayında olmaya devam ederken Tutku FM Türkiye 105 frekanslarında bizlere kulak veren bütün dostlarımıza en güzel şarkıları gönderelim. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Havza'dan selamlar. Mustafa Taş'tan Sen de Anlarsın şarkısını istiyorum. Kolay gelsin Aykut'um demişler. Vallahi o şarkıyı çalamayacağımı çalamıyoruz. Biraz arabeske kaçıyor. Şöyle yapabiliriz. Mustafa Taş'tan güzel bir şarkı gönderirim senin için, olur mu? Ve bir de şunu söyleyeyim. Havza'dan internet üzerinden mi dinliyorsun? Yoksa karasal frekanstan mı dinliyorsun? Bunu bana bir de yazarsan çok sevinirim kardeşim. Canını yerim. Ben seni tanıyorum ama nereden tanıyacağım?

0: Kalmadı dönem kalmadı kalmadı.
1: Vay vay vay.

0: vay. Gette. Vay vay vay vay vay. Ankaralı çeksin seni kadar. Vay vay vay. Adam
1: adamı. Kaptan Aykut yayında.

Saatlerimiz 10 kardeşim. Hayırlı cumalarınız olsun. Radyolarını yeni açan, bizlere yeni yeni katılan dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Değişim kuaför Ferhat. Ferhat, ne yapıyorsun ya? Kurban oldu. İşin gücün gaz kestin. Tabancandan ses gelsin. Kanka dinleniyorsun diyor, son ses. Bana da bir şarkı gönder oradan beri diyor. Şırak Berat'a da gelsin. Kalfam Caner'e de gelsin diyor. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Sen işi büyüttün galiba ya. Kalfaydı, Şırak'tı falan. Cansın kardeşim. Caner'e gelsin. Sonrasında da sevgili Berat'a gelsin. Ve sonra sağa da gelsin. Kurban olayım. İşin gücün nasıl gitsin? Cenab-ı Mevlam'ın gücü kuvveti üzerine olsun. Rabbim makasını kesti. Böyle hani yok makas kesmiyor falan olayı var ya. Yok arada öyle yok, öyle yok. Devam. Sağ gelsin şarkı. Canını yerim kurban oldum. İşin nasıl gitsin?

0: Saatlerimizi 10-10 yaptık. Hayırlı cumalarınız olsun değerli dostlar. Tutuk FM dinleyicilerimiz. Radyolarını yeni açan, bizlere yeni yeni iştirak eden, yeni yeni radyomuzu keşfeden dinleyicilerimiz, sizlere de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kaptan Aykut yayında olmaya devam ediyor. Ufaktan bir şöyle bir roman havası çalalım mı? İster misiniz?
1: 2023'ün son bombası.
0: 2023'te kalmışız vallahi ya.
1: Aha,
0: roman havasına geçtik. Dede duyuyor şu anda. Mis pide lahmacuna selam olsun sevgili Emre'cim, güzel kardeşim benim, yeni açmış oldu. Ya yani biraz zaman oldu açalı, ben dün uzun zaman oldu ilk defa gittim yanına. Kolay gelsin, dileklerimizi iletelim. Mis pide lahmacuna kucak dolusu selamlar olsun sevgili Emre kardeşimize. Ve dedemiz de şu anda dinliyor. Beni dünden, yani dün iki seferdir yerin dibine soktu. Dedim ki radyoda bak seni rezil ederim. Bak radyoda seni anarım. Üçüncüye rezil şey yapamadı beni orada. Yoğuşmalı kombi gibi beni yoğurdu orada. İki sefer yerin dibine soktu diğer müşterilerin yanında. Ama üçüncüye dedim ki bak dede yeter de tamam da. Bak seni radyoda anarım bak seni dedim. Ondan sonra sustu, daha hiçbir şey demiyor. Sen dedi 4 tane lahmacun yersin dedi. Emre dedi ki sen 3 tane anca yersin abi dedi benim için. Güzel bir Antep usulü şöyle güzel bir lahmacun yaptı. Şimdi içini valla böyle dudaklarınız böyle kamaştı gibi bir şey yani. O kadar da söyleyeyim yani. Harbiden de yapmış yani, bizim Uşak'ta yapıyor yani. Emreciğim. Dedemize kolay gelsin, çalışan bütün dostlara, bütün çalışma iş arkadaşlarına Allah kolaylıklar versin. Hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim Emre'cim. Dedemize de kucak dolusu selamlar. Dede diyoruz değil mi? Tamam, şimdi güzel bir şarkı göndereceğim dedeyle alakalı. Aman sakın ha sakın radyoyu kapatmayın. Bu şarkıdan sonra 15 reklamı var. Reklamlardan sonra direkt dedemize özel güzel bir şarkı gelecek. Sırf onun için çalacağım bak. Sırf onun için. Kimse üzerine alınmasın. Sadece onun için çalacağım. O da dinlesin yani. Gerçekten dinlesin. Ona ayırmış olduğum çok güzel bir şarkı var. Selam olsun herkese. Hadi bakalım devam ediyoruz.

0: Auto Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel

0: Tan ve Perakende Hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Reklam bitti. Şimdi sesi biraz daha açma zamanı.
6: Kaptan Aykut.

Bundan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedeye, Halit dayımıza, Halit Yay, selam olsun sevgili Halit dayımıza, en güzel şarkıları gönderelim. Dedemizin bu güzel şarkısını da kendisine armağan edelim. Çubuklu Yaşar'dan gelsin. Ekmek arası kaşar, onun adı Çubuklu Yaşar. Dede ara ara. Halit Yay dayımıza, dedemize gönderelim şarkıyı.

Efendim devam edelim. 10.25 yaptık Türkiye'nin ortak saatlerini. 11'e kadar buralardayız. Bütün dinleyicilerimize 7'den 70'e Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, yavru vatan Kıbrıs'a, Samsun'umuzdan bütün dünyaya en güzel şarkılara, şarkılarla yayınımız devam ediyor. Günaydın Aykut kardeş, sesini duymak çok güzel, yayınlar. Yayın iyi gidiyor. Sıradaki şarkı güzel memleketim Samsun'a gelsin, yayınlar dilerim. Metin Olgaç Almanya'dan demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. En güzel şarkılarla yayınımız devam ediyor. Fatih Bulut'tan gelecek şimdi. Devam edelim o zaman. Cumanız mübarek olsun değerli dostlar. Kaptan Aykut yayında olmaya devam ediyor. En güzel şarkılarla bizler buralardayız. Haydi bakalım.

Vallahi Keletriya'dan biraz bir anda indik yani. Yılmaz Yıldız'la devam edeceğiz. Günaydın, hayırlı yayınlar kaptan, herkese hayırlı cumalar diliyorum demiş. Eyvallah Hüseyin abi, hoş geldin. Aynen aynen Murat abi, selamünaleyküm. Efe Hoparlör Tamir Merkezi'ne selam olsun sevgili Murat abi. Murat Bafra. Eyvallah, soy ismi Bafra olduğuna bakmayın. Bafralı değil ha bu arada. Yo, Bafralı mıydı? Bafralıydı galiba. Sevgili Murat abi selam olsun. Efe Hoparlör Merkezi'ne, Tamir Merkezi'ne en güzel şarkılarımızı gönderelim. Murat abimize bu güzel şarkıyı da armağan edelim. Vallahi bu çok güzel bir şarkı gelecek şimdi. Diyor ki, eller gülüp oynarken halime bir baksana, yaşarken öldürdün beni, lanet olsun yar sana, şarkıya bak ya, fena mı fena, bela mı bela, dinle o zaman.

0: İçmişim.
1: İçmişim kardeşim. Başım diyor dolanır diyor. Oyarım gelecek diyor. Vallahi diyor elim ayağım birbirine dolanır. Efendim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugün benden sonra yayıncı yok galiba akşama kadar. Olsun, benden sonra en güzel şarkılarla yine şarkılar devam edecek benden sonra. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı cumalarınız olsun. Sözü bestesi bana ait olan bir şarkıyla vedamızı gerçekleştireceğim. Hoşça kalın, dostça kalın. Tutku FM'den, Tutku ile Tutku FM'den hiçbir yere ayrılmayın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı cumalar şimdiden tekrardan.

0: Aksesuar reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362-437-1212, 0543-437-1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı. Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 24 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel

0: Özdağ hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 24 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon

0: bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla dumanı üstünde lezzetler ve tadına doyulmaz tatlılar burada.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üreticilerden tarım sigortası yaptırmalarını isteyerek iklimin ne getireceğini bugünden yarına bilmek mümkün değil ama hazır olmamız gerekir. Üretimin sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesi için görevli sorumlu bakanlığımızın karşılaşılan her türlü olaydaki yönlendirmelerine mutlaka riayet edelim dedi. İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında bahis hareketleri tespit edilen futbol kulüplerinde görevli 19 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada firari olarak aranan Alper Çelik gözaltına alındı. Çelik emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız dedi. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'nin son dönemdeki saldırılarına misilleme olarak Suriye, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'daki Amerikan üsleriyle tesislerini vurduğunu bildirdi. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: asla, elimi asla tutma.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

Sancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22

şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin, yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, "Hedefimiz Türkiye'yi mutlak suretle enerjide bağımsızlığa kavuşturmaktır," dedi. İstanbul merkezli 8 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 7 Emin otoparklarındaki otomobiller üzerinden 3 farklı yöntemle yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgun yapan 32 şüpheli yakalandı. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden gazeteci ve televizyon programcısı Aziz Üstel hayatını kaybetti. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Çancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,

zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
3: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vurur harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı.

boşuna yaktım mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş.

yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret benim senden sonraki halini.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, tutkun bu frekansta. 105.

yanım tam bir yanım yarım. Bitmiyor ah üzerim. Belki yok belki.

0: Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Takvimler 17 Temmuz'u gösteriyor ve Kalpten Kalbe programında sırayla 0542-744-6555 WhatsApp üzerinden tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım dinleyenlerimizi. Biraz sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz ve WhatsApp üzerinden değerlendirebiliyoruz mesajlarınızı. Mesajlarınızın en sona yan akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde istek şarkılarınızı yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler.

kişiler diliyorum. Geldi şu dağlarda kar olsaydım ve mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Saat 20.00'dan itibaren mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Çünkü ilerleyen saatlerde şarkıları yetiştirmek biraz güç oluyor. Mesaj yoğunluğundan dolayı şarkıların bulunup listeye alınması, mesajların düzeltilmesi biraz zaman alıyor. Yarın gecede nasip olursa cumartesi gecesinde beraber olacağız Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar, ben Samsun'dan Fatih Eker. Samsun Çarşamba Seyitipi C5 koğuşunda yatan hatunum Rabia'ma, gözlerin nehir, kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer o güzel dudakların olsa, Rabia'm seni çok seviyorum, seni yazdım kalbime, şarkısı Fatih Eker'den armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Samsun A7'deki kocam Umutcan Özyan'a, seni çok seviyorum notuyla. Umutcan Özyan'a armağan olsun diyor denicimiz.

İyi yayınlar Ayir Miki koğuşuna yatan eşim Mehmet Ali. Aysun'e seni çok özledim. Aklımdan hiç çıkmıyorsun. Balkonda beraber kahve içtiğimiz günleri çok özledim artık ya. Çünkü ben artık sensizlikte baş edemiyorum. Bir yürek aldı bende şarkısını sana armağan ediyorum. Mehmet Ali, Aysun'e için armağan olsun diyor.

0: Seni yazdım kalbime, Mesut Gürses'in unutulmayan yorumlarından bir tanesiydi ve kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye. Samsun T tipinde C22 koğuşunda yatmakta olan Erdal Can, büyük tabi öncelikle Can Parelerim, Aysun Beyda, büyük tabi Tansu Kaplan'a armağan ediyorum. Erdal Can büyük tağdan armağan olsun diyor ve Metin Işık söylüyor, Aydan güzel diyor.
1: Tutku FM.

Astronomi Spor Salonu Atakum'da ömrü ellerinde hizmetinize güzel bir spor salonu, spor severleri bekliyor sevgili dinleyiciler Tutku FM bünyesinde. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun T tipi kapalı yatmakta olan biricik oğlum Doğukan Akduman'a A7 koğuşundakileri bir Ahmet Aslanoğlu içindi. Armağan ediyorum, salı günü kavuşmak üzere oğlum diyor. Doğukan Akduman'a armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun kapalıda yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a kurban olduğum, inan işten çıktığım gibi eve gidip yatıyorum, çok yorgunum, düşüyorum, yoğun oluyor, salı günü geleceğim, hızlarımız da olacak, seni çok özledim, özellikle bekliyorum sevgilim, maşallah şarkısını istiyorum, Türkan'dan eşi ve Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Yasin, ben bütün radyo dostları için gelsin en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Yasin Bey sevdikleri için de geliyor. EP alıyor sırayı, yer altı diyor.

Evet, bu gece mesaj trafiğimiz yoğun olacak ama tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler, zaman zaman mesaj birleştirme de yapacağız yoğunluk durumuna göre. İyi yayınlar benim üzümlü kekim, canım Fatih'im, Mehmet'im, Oktay'ım. Meryem seni çok özlüyor. Kendine iyi bak şarkısı armağan olsun diyor. Meryem için geliyor.

İyi yayınlar C8 Koğuşu'ndan Doğukan Öztürk, Kader Bili Yaptığı Murat, Kolaşalı, Bayrampaşalı Alper, Berkcan Uysal, Ekrem Yıldız, Abdullah Enver Mutlu, Serhan Küre, Barış Demirli, Fırat Çatıl'a, Baran Çetin'e selam olsun, Firar Mahkum şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Doğukan Öztürk'ten. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. A14 koğuşundan Alper Ustabaş, aynı koğuşta Kader Bili Yaptığım Abilerim, Anıl Kınan, Çetin Kalaycı, Kemal Ercan, Azem Adanur, Ahmet Hamdi, Erezi, Azerbaycanlı Ermetin, Simsar Vedat'a ve diğer koğuşlarda bulunan Enes Yorulu abime de armağan olsun. Alper Ustabaş'tan diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Aleykümselam. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan çağınlarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce'ye selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan bu geceki tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kıvanç Kılınç, Öz abim Hayrullah Kılınç, başta olmak üzere Ufuk Algül, Volkan Özbeyli, Mertcan Togar'a ve tüm C22 koğuşuna canı gönülden selamlar olsun. Çatacak yer arıyorum şarkısı armağan olsun. Ömrünüzde her şeyi dilediğinizce olsun. Çektiğiniz cezaların sonu özgürlük olsun diyor Kıvanç Kılınç'tan.

20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, yarın gece de nasip olursa cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraber olacağız. Bu gece de dün gece olduğu gibi elimizden gelen, dilimizden dönen gayreti göstereceğiz. Mesajlarınızı yetiştirebilmek, sevdiklerinizi aktarabilmek adına sizlerden bir ricam var. Şarkıların isimlerini mesajlarınızın en sonuna sevgili dinleyiciler yazın lütfen. Mesajınıza bir yazım hatası var mı? Kontrol etmeyi de unutmayın.

0: musunuz?
1: Bazı yaralar sardıkça kanar diyordu kahraman Taze Yorgun'un güzel bir sözü. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A18 koğuşunda bulunan sevdiğim Mustafa Angay, seni çok seviyorum. Hayatım cefana da razıyım, sefana da, yeter ki birlikte beyazlasın saçlarımız. Yolum da sensin, yoldaşım da, iyi ki varsın. Yok anlamlı kurşun şarkısı sevdiğim Mustafa Angay için armağan olsun diyor.

Çarşamba kadın altı koğuşundan Tansu Kaplan'dan aynı koğuşta kadar bile yaptığım can bağım Eda Büyükdağ dostlarım Elif Gökçekel, Beyza Yüksel, Yasemin Demirtaş, Beyza Yavuz Ere, farklı koğuşlarda bulunan canlarım Aysun Büyükdağ, Ayşe Gül, Uluş, Eda Güney'e, Büşra Çalcı, Ebru Kurt, Asin Avanlıoğlu, Alena Olgun'a, İdem Özsali, Hasret Karakuş'a, Sibel Olgun, Elif Kaya ve Zeynep Olgun'a her yeni gün özgürlüğe bir adım daha yaklaştığımız bir gündür. Bilsen şarkısı armağan olsun diyor Tansu Kaplan için geliyor.

İyi yayınlar. Samsun TTP A29 koğuşuna yatan Mustafa Çavuş ailesinden, kocaman sevgilerle İstanbul'dan sabırla bekleyen ailesinden armağan olsun Mustafa Çavuş için diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sırayla WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Anam.

21.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm. Samsun T tipi Kapalı'da A20 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den aynı koğuşta kader biri yaptı abi ve kardeşleri. Emre Elibuler, Emrah Taşkın, Mehmet Sözen, Deniz Onat'a, Semih Yılmaz, Eyüp Demir, Arif Aslanoğlu, Batuhan Sekmeni, Batuhan Saya, Gürkan Saf, Emir Şan, Ayvaz'a, Mert Eren, Tosun Salih, Mert Keskinsoy, Taner Başarır, ayrıca diğer koğuşlarda bulunan abi ve kardeşleri Gürkan Çelik, Ünal Kola, Uğur Şanlı, Gökmen Öykü, Emin Binici, Rıdvan Altuntaş, Ahmet Aslanoğlu, Ahyan Sisko, Alperen Çamlı ve Serkan Şahin, Doğukan Demir'i, Abdullah Donuk, Seyit Hıdıl'a, Uluhan Topal'a, Rıdvan Sarı, Can Esin'e, Arif Çakal'a ve Tanju Odabaşı'na, günün dostlarına selam olsun, tüm dostlara sabır, sağlık ve umut dolu günler diliyorum. Ceylan Konat'tan Masa isimli parçasını tüm abi ve kardeşlerime armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Mert Seçkin'den armağan oluyor.

Bastırma Spor Salonu sponsorluğunda kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bize biraz zaman tanıyın sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Erdi Albayrak. Samsun TTP kapalı yatmakta olan canım kardeşim Yağız Çetin ve Emir Cebi, Mehmet Ali, Aysun'e kardeşlerime çok selamlar olsun. Denizlerindir, durulmaz. Dostluk ebedidir, unutulmaz. Sende kalmış şarkısı armağan olsun diyor Erdi Albayrak'tan.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar ki boşum, nasılsın? İyisindir inşallah, bizdeyiz. Bir sıkıntı yok, evdeyiz. Her şey yolunda, senin durumunu merak ediyorum. İnşallah iyileşmesindir, aklım hep sende. Seni çok seviyorum, çok özledim her şeyimi. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, bende kalmadı parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

0: İyi yayınlar. Samsu TTP Kapalı'da C22 koğuşuna yatmakta olan Erdal Can Büyükdağ Can Farelerim, babam Recep Büyükdağ, Seyfullah Başkutağ, Berkay Ak, Ahmet Ereze, Yusuf Taş, Çetin Düdü, Can Berşat'ı, Ali Gültekin, Erdem Tekin Aslan'a, Hayrullah Kılıca, Muttalip Ömür, Melih Altay, Barış Yeşilgürt, Hakan Kocaman, Gökmen Ülkü, Serkan Koloğlu, Faik Ustabaş, Samet Tokura, Tarık Dede, Farklı Koğuşlar'da bulunan Dicar Çarıkçı, Enes Yoru, Bahadır Taflan'a, Mehmet Can Elçioğlu'na Gönül Tekten şarkısı armağan olsun diyor. Erdal Can Büyükdağ için geliyor.
1: Tutku FM.
2: Bir zalimin limanı.

7 Koşu'ndan efkarlı Ahmet Coşkun, sofrasını paylaştığım, voltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk ve bir o kadar da değerli olan A16'da bulunan, gönlümüzü yeter kuran Samet Yıldırım'a selam olsun, engel şarkısı armağan olsun diyor, Ahmet Coşkun için de geliyor.

rüzgarlara, savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem, dibe batmış gönül teknem.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Kalpten Kalbe programında Tutku FM 105.0'da beraberiz. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Web sitemiz üzerinden ayrıca telefonlarınıza Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirip her yerden yurt içi yurt dışından dinleyebilirsiniz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A14 koğuşunda yatmakta olan Azem Adanur. Kader bileği yapmakta olduğum dostlarım, kardeşlerim Çetin Kalaycı, Kemal Ercan, Anıl Kılınca, Mehmet Emin Akkıman, Vedat Yüksel, Emin Şener'i, Alperen Ustabaş, Göksel İnan, Hasan Kürşat, Durmuş Yasin Yangöz, Okan Bayraktar, Fırkan Aydın, Fırkan Çakıroğlu, Azcan Hünerli ve başka koğuşta yatmakta olan Enes Yurtlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir diyerek istek parçamız Bay Dayı parçası armağan olsun diyor. Azem Adanur'dan kader birliği yapmakta olduğu dostlarına armağan oluyor.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Mert, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum diyor Mert. Diğer bir mesajımız. Samsun Açık Bey'e 10 koğuşunda yatmakta olan Yasin Yılmaz, beraber kader dileği yaptım dostum. Kardeşim Caner, Oğuz'un doğum gününü kutlar, nice güzel yaşlar ve özgür günler de dilerim. Ayrıca Bey'e 10 koğuşundaki tüm kardeşlerime selam olsun, özgür günler bizim olsun. Değer verdiğim tüm dostlarıma da armağan olsun diyor. Yasin Yılmaz'dan armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Çarşamba seyretipi kapalı yatmak olan Batuhan Pehlivan, Kadar Bile Yaltım abilerim, kardeşlerim Yunus Emre Taşdemir, Görkem Tunça, Uğur Özcan, Kemal Bahara, Refahettin Kılınç ve ayrıca farklı cezaevlerinde yatmakta olan isim Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Kemal Can Yıldırım, Yiğit Kaan Demir, Servet Ayşe, Doğukan Demir'i, Altan Eroğlu ve Fırkan Taha Çırak'a selamlarım bakidir. Yardayın parçası Armağan Olsun Batuhan Pehlivan'dan diyor.

İyi yayınlar Samsun TTP Cezaevi A10 Koğuşu Eren Başboğa Özgürlük Servetin Olsun Koca Yürekli Abim Benim Başta Hüseyin Başboğa Hasan Başboğa Suat Başboğa Olmak Üzere Özledik Abim Tüm Güzel Şarkılar Armağan Olsun Diyor Eren Başboğa'dan

Bir yerine Samsun kapalı yatmakta olan annem Ebru Yılmaz, Karabulut'a annem seni çok seviyorum, umarım iyisindir, mutlusundur. Ben çok iyiyim, çok heyecanlıyım, salı günü için seni çok özledim. Eminim ki sen de bizi çok özledin kardeşimin. Çok selam var, babamla birlikte seni bekliyoruz. Çok güzel şarkılar armağan olsun annem Ebru Yılmaz için diyor.

İyi yayınlar Efe Tüfekçi, buradan Özde abi, Münal Eykeli ve Samsun Kapalı'ya yatan bütün abi kardeşlerime selam olsun. İsmail Türüt, bayrak şarkısı benden Özde abim, Münal Eykeli ve bütün abim ve kardeşlerime gelsin Efe Tüfekçi diyor. Selamünaleyküm, ben A13 Koğuşu'ndan Polat Bıçak, Yener Çelik'ten Yalnız Değilsin şarkısı rica ederim. Benden canım kanım, olan abim Uğur Akın'a, kardeşim Yaşar Can, Gülçere ve ismini sayamadım abi kardeşlerime armağan olsun. C3 ve 13 Koğuşu'na da yatan, gönlü güzel sabrı dağ gibi olan tüm kader arkadaşlarıma da selam olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor Polat Bıçak.

İyi yayınlar, ben Murat Ankaragüzel, Murat Kale abim ve Atom Caner'le Bafra Açık'taki kardeşimiz Arif Başkan'a başsağlığı diliyoruz. Arif, seni seviyoruz kardeşim, her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Size de kolay gelsin, iyi yayınlar diliyoruz diyor. Teşekkür ediyoruz. Murat Ankaragüzel, Murat Kale için geliyor.

21.30 saatlerimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz, sırayla bir kez daha hatırlatalım. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar iyi yayınlar. Murat Kulaçalı, Çarşamba Kadın Koğuşunda Yatan Yağmur'a sesleniyorum. Seni çok özledim. Bir haber, bir mektup bekliyor. Gözlerim seni çok seviyorum. Sürgüne döndü şarkısını armağan ediyorum diyor Murat Kulaçalı.

Diğer bir mesajımız yayınlar Hatice ben. Sıradaki şarkılar bütün sevdiklerime armağan olsun diyor Hatice'den. İyi yayınlar, ben A14 koğuşundan Alper Mustafaş aynı koğuşta kader bile yaptım. Abilerim Anıl Kılınca, Çetin Kalaycı'ya, Kemal Ercan, Azem Adanur, Ahmet Hamdi Erez, Azerbaycanlı Ermettin, Simsar Vedat ve diğer koğuşlarda bulunan Enes Çoruhlu abime de armağan olsun. Alper Ustabaş için de geliyor.

İyi yayınlar ailem, Merve Engin adına kurban olduğum şimdi toprağı bıraktım, yoldayım eve gidiyorum. Bir yanım buruk olsa da bugün toprağın günüydü. Onun için birlikte keyifli bir gün geçirdik. Tek eksikliğimiz sensin Lülük. Lülük Hanım üzdü beni ama giderken buruk gitti. Biraz gel artık kurban olduğum geldi, bizi toparla. Müslüm'den sen neredesin, ben neredeyim, sana gelsin kalbim. Yukon seni, toprak seni çok seviyor diyerek mesajını sonlandırmış. Yuko'dan ailesi Merve Engin'e armağan olsun diyor. Bu şarkı eski olduğu için ses kalitesi oldukça kötü. O yüzden bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Bir başka mesajımıza geçeriz. Sevgili dinleyiciler, geçiyoruz daha doğrusu. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Samsun Çarşamba Kadın Cezaevinde kızım Esma Gönül'e, Ankara'dan annesi Yasemin Tatoğlu'ndan, iyi ki benim kızımsın Rabbim, doğum gününü bir arada kutlamayı nasip etsin, doğum günün kutlu olsun, çarşamba görüşmek üzere. Esma Gönül'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Şırnak Kapalı'da yatmakta olan Hakan Sever, Samsun Açık Cezaevinde yatmakta olan kardeşim dostum Ahmet Arıkan ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Hani benim gençliğim nerede anne şarkısı armağan ediyorum. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Hakan Sever, Uğur Demiröz, Sercan Tokaç ve kardeşlerine selam olsun Hakan Sever diyor. İyi yayınlar diliyorum. Emine Gökmen, çarşamba C9'da yatan canım kızım Gamze Yelkoğan. Ben iyiyim annem, baban da iyi. Selamı var, haftaya görüşe geleceğiz zaten. Ben inanıyorum, güzel günler bizi bekliyor. Seni çok seviyorum, iyi ki sen de benim kızımsın, öpüyorum. Sen benim en güzel tesadüfsün şarkısını rica ediyorum diyor. Arşivde bulunmadığı için bir başka güzel şarkıyı gönderiyoruz. Emine Gökmen'den armağan oluyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye değerli dinleyiciler, seri bir şekilde Samsun Kirazlık'tan Faruk'tan Samsun Açık'ta yatmakta olan abi Mehmet Usta'ya ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Pınar başında bulunur şarkısı armağan ediyorum. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut diyerek mesajını sonlandırmış Faruk Kıran'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Yasin, arkadaşlarıma ve Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun tüm güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Merhabalar Taner abi, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin ben diyor. Merhabalar Yasin. Kapalı yatağın eşim Songül'e. Şantiyede her şey yolunda. Aklın bende kalmasın canım yarım. Canım yarim. Rabbim seni var etmiş. Yetmemiş bir de bana yar etmiş. Seni sevmeme izin verdiğin için ömür boyu. Başımın tacısın, iyi ki sensin. Sensiz, iyi ki sensiz nefes alamıyorum. İyi ki sen benim her şeyim olmuşsun. Ömrün parçasını hediye etmek istiyorum. Ankara'dan Yasin'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denizimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar diliyorum. Buradan kalbimin yarısı Halime Aktağ'a seslenmek istiyorum. Bazı duygular anlatılmıyor, sadece yaşanıyor. Seni ne kadar özlediğimi tarif edecek bir cümle bulamıyorum ama şunu biliyorum ki kalbimdeki yerin hiç değişmedi. İnşallah haset yerini kavuşmaya bırakır. O zamana kadar seni hep aynı sevgiyle beklemeye devam edeceğim. Geçen kalbin kadar güzel olsun, gecen kalbin kadar güzel olsun. Mecburi istikamette şarkısı armağan olsun. Halim Aktağ diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Elif ben. Sıradaki şarkılar arkadaşlarıma ve bütün radyo dostlarına armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Elif ve sevdikleri için de geliyor.

yayınlar A16 Koşu'ndan Mert Altınsoy başına kadar bile yaptım abim Umut Güdülü'ye. Makoda'yı Kemal Begiç'e, Yağız Özbal, İmdat Kayaoğlu, İsmail Can Bulat, başka koğuşlarda yatan kardeşim Kaan Düzgün, Sefa Onur Ayaz'a, Samet Yıldırım, Yağız Özbal, Oğuzhan Kurtoğlu, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş'a, Emirhan Kaplan, Kadir Efe Ar, Emre Elibolere, Kösel Köseoğlu'na selam olsun. Aşıkta yatan Osman Köseoğlu'na selam olsun. Başka koğuşlarda yatan Kaan Düzgün, Samet Karatay, Ömer Karatay ve Ermiş Can'a selam olsun. Alem Küçüktür, İtibar Büyüktür, Gülo şarkısı armağan olsun diyor Mert Altınsoy'dan.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında.
2: Kapılar yeni saatimizdeyiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz.
1: Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?
2: Bazen hayat duruyormuş gibi gelir ama aslında her şey zamanı girince yoluna girer. Sen yeter ki güçlü kal ve umudunu koru. En güzel hikayeleri en zor sayfalardan sonra başlar. Senin de hikayen bundan sonra başlayacak. Beraber çok güzel günler göreceğiz. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a yağmur yürektin parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

sıfır altı saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programı devam ediyor ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Yavuz Güven'den tüm radyo dostlarına armağan olsun. Tutku FM dinleyenlerine diyor. Yavuz Güven içinde geliyor. Diğer bir mesajımız Bilgi Olgun. Samsun Çarşamba Kapalı'da C5 koğuşunda yapmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Kızım içime bir sıkıntı düştü. İnşallah iyisindir. İyi ol. Ablam kurban olur sana. Mektup attım, bugün cuma günü gelir diye düşünüyorum. Seni çok seviyorum. Doğrunda yanlışında her zaman arkandayım. Mektubunu bekleyeceğim prensesim. Seni çok özledim diyerek mesajını sonlandırmış Bilge Olgun. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı C22 koğuşunda yatan Canberk Çatı'ya eşinden. Her gece seni özleyerek uyuyorum. Her sabah ise seni dünden daha çok severek uyanıyorum. Sen benim en güzel duam, en büyük sabrımsın. Gözlerini kapat ve huzurla uyu. Peki kalbim hep her an senin yanında. Bu ayrılık geçecek. Sen benim kurban olduğumsun. Gönlümün en kıymetlisi senin kelimelerle. Kelimelerin anlatamayacağı kadar sonsuz seviyorum. Rabbim seni korusun. Kavuşacağımız günü bize hayırla nasip etsin. Bu şarkı sana tüm sevgimle armağan olsun. Canberk Çatı'ya diyor.

22.15 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, geceye devam ediyoruz. Samsun'dan annenden selam olsun yavrum, oğlum, kurban olduğum. Bütün güzel şarkılar sana gelsin Erzurum. Azize'ye cezaevinde bulunan oğlum Emre Yağız Kaya'ya armağan olsun. Annesinden tüm güzel şarkılar gelsin diyor dinleyicimiz. Peki Emre Yağız Kaya'ya ve sevdiklerine de armağan olsun. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla seri bir şekilde WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Rabia Etnan Bağcı, sevgilim Osman Bayrak'a, her ne olursa olsun, hangi şartı olursak olalım, ben hep yanındayım. Bugün de yarın da son nefesimi verdiğim ana kadar elini, şu an tutamasam da kalbim hep senini, Aybars'ın yanındayım. Bir tanem hastanedeyim, haberin olsun. Seni çok seviyorum. Öznur ablanın da Emin Akduman abiye selamı var diyerek mesajını sonlandırmış Rabia Efnan Balcı'dan armağan oluyor. Bir başka mesajımız, Samsun Kapalı'da yatan Mehmet Can Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu için Köşe Bucak şarkısı armağan olsun diyor. Mehmet Can Dumanoğlu'ndan armağan oluyor.

Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Samay Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, Atakum'da hizmetinizde. Samay Gayrimenkul, emlak alın ve satımlarınızla Tutku FM bünyesinde. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Seyit Aslan Bostancı Samsun Açık'ta kader bile yaptım. Kardeşlerim Serhat, Büyük İşler Kaan, Göktaş'a Fazıl, Fazlı Saraca, Yakup, Çelik için Fatih Bola, Seyitan, Abaya, Melih, Seyit, Ahmet, İhtiyar, Yasin Yılmaz ve son olarak da kadim dostum Caner, Oğuz'un doğum gününü kutlarım için mutlu yıllara, her zaman yüzün gülsün, bu şarkı sana gelsin, hepinizi seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Seyit Aslan Bostancı ve sevdikleri için geliyor, ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun bütün güzel şarkılarımız.

Evet, yayınımız devam ediyor. Biraz mesaj yoğunluğu var ama hiç endişe etmeyin. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yetiştirmeye çalışıyoruz ve şarkılarınızda yetiştirebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler büyük bir özen çaba gösteriyoruz. Hiç endişe etmeyin. Gerekirse yayınımızı 01'e kadar uzatabiliriz. Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan C22 koğuşunda Seyfullah Başvurt ve aynı koğuşta yattığım dostlarım başlarıyız. Recep Büyükdağ, Kader arkadaşlarım, canlarım, Erdal Can Büyükdağ ve Berkay Aka geceler parçası Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış Seyfullah Başvurt için geliyor.

İyi yayınlar diliyorum Musa Yazıcı, Bafra T-Tipi A15 koğuşunda yatan kardeşim Mustafa Yazıcı'ya ve koğuşundaki tüm kader mahkumlarına sonsuz selamlarımı iletiyorum. Ve onlara sen bu kotlar sofrasından çıkamazsan ona yarın yanarın parçasını armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış Mustafa Yazıcı için geliyor.

İyi yayınlar Bafra TTP'nde yatan abim canım. Kanımlı sıva yazıcı ve kader dostu Mertcan. Adana ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Sayılı gün çabuk geçer. Abim bugünlerde er ya da geç geçer. Osman Öztürk'ten birader parçası armağan olsun. Kudret Yazıcı'dan armağan olsun diyor. Kudret ve sevdikleri için geliyor.

22.38 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Samet Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda geceye dair bekleyen 6-7 mesajımız var. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. İyi günler Samsun TTP kapalı A14 koğuşuna canıma can sevgilim Alper Ustabaş, birkaç güne sana kavuşmanın mutluluğu var. Seni canımdan çok seviyorum. Güzel gözlüm Rabbime emanetsin. İçim yanar parçası armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum Emre Yağız Kayı'ya. Armağan olsun annesinden tüm güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Bahtı tedhipinde yatan abimiz Mustafa Yazıcı'ya selamlar olsun, bugünler er ya da geç geçer. Abim kardeşlerin her daim yanındalar. Yeğenlerin Ali, Samet, Abdurrahim Yazıcı'dan selamlar olsun. Özgürlük servetin olsun. Yol yemez parçası Armağan olsun diyor.

Yuko'dan Merve'sine, Yuko'sunun Merve'si, canımın cananı, canımın canını bıraktım geldim evdeyim, sen benim hem yolum hem de son durağımsın. Şu dünyada en güzel şeyi sunsala saçının teline değişen namerttir. Ben seni bir ömür severim, onu bil kalbim, dünyanın en kötü hissi nedir diye sorsalar çığlık atacak kadar dolup sessiz kalacak kadar çaresiz hissetmek derim. Benim tek çarem sensin, gel bahtım kar beyazı şarkısı bize gelsin. İyi geceler kalbim, Yuko'nun salıyı

aşamayı bekliyor. Canla başla. Benim baş tacım Engin, Merve Engin. Bugün Filiz Toprak senin yastığında uyudu. Armağan olsun tüm güzel şarkılar, iyi geceler notuyla armağan ediyor denicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Büyütme gözünde hiçbir kimseyi, elbet vardır bir eksiği. İnsanlar da fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen o kadar düşer kalitesi. Sanayi Gayrimenkul sponsorluğunda 22.45 yaptık saatlerimizi sevgili dinleyiciler. Geceye dair mesajlarınıza devam ediyoruz. Samsun Açık'ta yatmakta olan Ahmet Arıkan, cezaevinde yatmakta olan dostum Yunus Özden'e Kalan Kalır şarkısını armağan ediyorum Tutku FM diyor. Ahmet Arıkan için geliyor.

ne fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayna yaş

Evet, Ahmet Kaya kutamızı doldurduk sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merve Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da C4'te bugün tahliye oldum. Koğuş arkadaşlarım Ebru İkici, Tuğçe Yiğit, Hatice Karabek, Melisa Kayana, Semanur ve ablalarım Seda ve Melek ablama saygılarımı iletiyorum. Diğer koğuşlarda yatmakta olan Bengüsü Sevim'e, Eda Güney'e, Ayşegül Uluş, Ayşegül Ulaç, Sibel Yılmaz, Sibel Elif Kaya kardeşlere ve Sertab için ihtiyacım var sesinin şarkısını istiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor. Merve ve sevdikleri için geliyor. Sonrasında bir başka mesajımız.

0: Şartlar ne olursa olsun iyi günde değil, kötü günde yanında olanın, sözünde dönüp de arkasına bakmayanın değil, mert olanın, Allah her zaman yanındadır. Özgürlük çatısı altındayken bir avuç yeme ihanet etmeyen kuşlardan öğrenin vefayı. Batuhan Pehlivan'a armağan ediyorum BP diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun Açık'ta yatmakta olan Enes Zahir Aktaş, Kader Birliği Altı Mavilerim, Yusuf Uysal İlkel Ekeri, Cener Oğuz'a, Mert Bozkaya, Seyit Ahmet İhtiyar, Fazlı Sarıca kardeşlerim, Selahattin Kara Emrecilik, Beytullah Keser, Muhammed Tanrı Verdi, Caner abim doğum günü kutlu olsun, nice mutlu yıllara özgür günlerde kutlamak dileğiyle diyor. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı armağan olsun diyor, daha önce yer vermiştik. Enes Zahir Aktaş'tan armağan oluyor. Bir başka mesajımız, iyi akşamlar Barış'ım. Göğsümün sol yanında kalp diye taşıdığım sensin, bunu hiçbir zaman unutma, seni çok seviyorum şiiri gazeli şarkısı canımın içi Barış Semiz'e armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

22.55 saatlerimi sevgili dinleyiciler, Sami İbrahim Eykül sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında Tutku Efendi. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunda yatmakta olan eşim Sezgin İptaş. Hayatım, hayat arkadaşım, senin bugün doğum günün, aramızda mesafeler ve demir parmaklıklar olsa da kalbim ve dualarım hep seninle. Seni çok seviyorum. Gözlerindeki umudu hiç kaybetme. Çünkü ben senin her zaman güneşin olmaya ve seni beklemeye devam edeceğim. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun ömrüm. Elbet bir gün el ele olacağız. Nisa'dan canım şarkısı armağan olsun. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerini, sevenlerini, sağlıklı, huzurlu, mutlu nice günleri. Seviliyorsun, kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Yavuz'dan armağan olsun. Sezgin İptaş'a diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, yeni saatimiz 23.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor ve bekleyen mesajlarımıza da yer vereceğiz. Gelen mesajlarımızı hemen listemize dahil ediyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da Amun Koğuş'undan Sait Babaoğlu'na nasip dikenli yollarsa biz o yolları da kanaya kanaya yürürüz. Sait'im seni çok seviyorum, yar gözlerin ağlar gibi şarkısını Sait Babaoğlu'na armağan ediyorum diyor.

Bazen sana söylemek istediklerim bir mektuba sığmıyor. Seni özlemek artık hayatımın bir parçası oldu ama bu özlem sevgimi eksiltmiyor, aksine her geçen gün daha da büyütüyor. Senin güçlü duruşunu bilmek bana daha güç veriyor. Ben burada seni bekliyorum, dualarım da hep sen varsın. Bir gün bu hasret bitecek ve birbirimize geçti diyeceğiz. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Gülüm türküsü armağan olsun diyor Emrah Yalçın. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A24 koğuşunda yatan Can abime, gelsin bugünler de geçecek abim, seni iyi ki tanıdım, tüm güzel şarkılar Hazar Göçer'e, Emre Yağız Kaya'dan armağan olsun diyor, Emre Yağız Kaya için geliyor.

Evet, şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var. Sevgili dinleyiciler, gelen mesajları da listemize dahil edeceğiz. Saat 20.00 itibariyle başladı beraberliğimiz. Kalpten Kalbe programında yoğun bir mesaj trafiğinde şu anda sakin ve seyrinde devam ediyoruz. İyi yayınlar Çarşamba Kapalı'da olan güzeller güzelimizi, ablası Büşra Anır ve kardeşi Yasemin Temiz'den. Seni çok seviyoruz, sana olan sevgimiz, hasretimiz buralara sığmaz bir an olsun, aklımızdan çıkmıyorsun, yokluğun çok ağır. Ama sabır, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Dön gel bir tanem türküsünü armağan ediyoruz diyorlar. Büşra Anır ve Yasemin Temiz'den armağan oluyor.

Samim Gayrimenkul Spor Salonu'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz geceye sevgili dinleyiciler. Samsun TTP'ye A26 koğuşunda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim eşim Şerafettin Dirican. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Seni çok seviyorum, dualarım bir kalbim. Senin ne dışarıda bahar, kalbimde sen. Kavuşacağımız günleri hayal ettim. Dimdik ayaktayım, Allah'ıma emanet ol. Bir tanem kendine çok dikkat et. Tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Şerafettin Dirican'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

0: Bahseder sensiz yollar uzak özlemin derin ama içimde taşıdığım sevda hepsinden güçlü. Senin adınla başlayan her umut yarına biraz daha sıkı tutunmamı sağlıyor. Bil ki demir kapılar yalnızca bedenleri ayırır. Gönlüm her an senin yanında sana sarılacağım günü bekliyor kurban olduğum. Emrah Yağçı'ndan Kübra Ataş'a sensiz yapamıyorum parçası armağan olsun diyor. Ve Emrah Yağçı'nın için geliyor 23.37 saatlerimiz.
1: Kilitli pencerem, kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı. Sorma.

23.43 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A20'de olan eşim Burakcan Hasan, aşkım evdeyim, yeni geldim. Her şey yolunda, çok şükür. Halil aradı. Söylediğin kişiyi haftaya haber gelecek. Aşkım mektubum gelmiştir. İnşallah senin ki yok. İnşallah posta kutusundadır. Yarın arayacağım. Saat 21-22 arası. Seni çok seviyorum kalbim. Aklım hep seninle. Umudum, geleceğim. Yarınlarımız güzel olacak. İyi geceler notuyla. Eşim Burakcan Aslan için armağan olsun diyor. Seni

23 Eylül saatlerimi sevgili dinleyiciler. Sam Evgari Maker sponsorluğunda beraberiz. Ferdi Tayfur'un güzel yorumlarından bir tanesi bizlerle beraber oldu ne oldu dedi. Sonlara da geliyoruz yavaş yavaş. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

0: Erzurum'da olan oğlum canım Emre Yağız Kayı'ya armağan ediyorum. Annesinden armağan olsun bu parça ve tüm güzel şarkılar, geceniz güzel olsun diyor. Annesinden Emre Yağız Kayı'ya armağan oluyor.
1: Taner'lesiniz.

İyi günler, bazı bekleyişler zamana diye sevgiye emanet edilir. Ben de seni öyle bekliyorum. Günler geçiyor, mevsimler değişiyor ama kalbimdeki yerin değişmiyor. Aramızdaki demir kapılar sevgime engel olamadı. Bir gün kavuşacağız. O gün bütün özlemler sessizce gözlerimizden akacak. O zamana kadar belki en güzel duam, en büyük umudum da sensin. Yarın aramanı bekleyeceğim. Üzerine ört kurban olduğum her gün burada seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbime emanet ediyorum seni, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a "En büyük aşkım sensin" şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Gitme gözünde hiçbir kimseyi elbet vardır bir eksiği. İnsanlar da fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen o kadar düşer kalitesi. Saatler gece yarısını gösteriyor ve Müslüm Gürses'i radyolarınıza konuk ediyoruz. Damla Damla.

0: Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz değerli dinleyiciler. Demirden ağır, bıçaktan keskin, ahım var bazılarına. Ömrünüze yük, ailetinize miras olsun. Özlü Sözler yeni sayfamızda paylaştık sizlerle. Instagram ve Facebook'ta Özlü Sözler yeni yazarak ulaşabilirsiniz sayfamıza. Özel sayfam Kalpten Kalbe Taner şeklinde. Ve güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Arka Mahalle.
1: Tutku FM.

akşamlar yoldayız, sizi dinliyoruz. Bahtiyar parçasını armağan ediyoruz demişler dinleyicilerimiz ve Ahmet Kayakota'mız da olduğu için güzel bir türkü sizler için de gelsin. Kalpten Kalbe programında Sam Environmental sponsorluğunda şu anda seyir halinde dinleyenlerimize de armağan edelim. Bir başka mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar Emre Yağız Kayı'ya, annesinden armağan olsun tüm güzel şarkılar. Erzurum'da yatan oğlum Emre Yağız Kayı'ya armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Can, bütün radyo dostlarına, Tutku FM'de.

Efendi Kalpten Kalbe programında sona gelmiş bulunuyoruz. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Ve bir sonraki yayında buluşmak üzere sevgili dinleyiciler, mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sevgiler paylaştıkça güzel, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Neler, neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

Toprak döken gençliğinin satır aralarında. Altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler. Bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı?

0: batımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşkım. Bir yansıma bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat. Anlat bana hasret rüzgarlarını. Anlat bana buzdağının saklı.